tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittim çeşme asos. Sendeki çift bendeki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana.